Şimdi ben bir yere güvenliğe, bir yere güvenliğe, bir yere güvenliğe, bir yere güvenliğe, bir yere güvenliğe, bir yere güvenliğe, bir yere güvenliğe, bir yere güvenliğe, bir yere güvenliğe, bir yere güvenliğe, bir yere güvenliğe, bir yere güvenliğe, bir yere güvenliğe, bir yere güvenliğe, bir yere güvenliğe, bir yere güvenliğe, bir yere güvenliğe, bir yere güvenliğe, bir yere güvenliğe, bir yere güvenliğe, bir yere güvenliğe, bir yere güvenliğe, bir yere güvenliğe, bir yere güvenliğe, bir yere güvenliğe, bir yere güvenliğe, bir yere güvenliğe, bir yere güvenliğe, bir yere güvenliğe, bir yere güvenliğe, bir yere güvenliğe, bir yere güvenliğe, bir yere güvenliğe, bir yere güvenli